0: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an.
2: G'day Radyo Blackout. Turn off that censorship and turn on Radyo Blackout. Yeah.
3: Здравей Radyo Blackout. Включете Radyo Blackout и изключете цензурата.
4: Ciao Radyo Blackout. Spegni la censura, accendi Radyo Blackout.

0: 12.03 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo fatto questa intervista con l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto per lo spettacolo Una città perfetta, che andrà in scena al Mezcal settimana prossima, martedì e mercoledì. E io non ho altro da aggiungere, vi saluto, vi lascio in compagnia della Bobina, poi riprenderanno le trasmissioni qui su 105-250 Radio Blackout. Un saluto a tutte e tutte.
1: Mujeres, vida, libertad.
2: Jean.
3: En azadi, azadi, azadi.
4: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
5: Bu özgürlük direnişinde.
6: Birlikteyiz.
7: Yanınızdayız.
8: Ve güçlüyüz.
9: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
10: Özgürlüğü için mücadele eden
11: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
12: My sisters in Iran.
13: Tüm kalbimle yanınızdayım.
14: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
15: Kalbim sizinle.
16: Kendi yaşam hakları,
17: özgürlükleri için direnen
18: tüm kadınların
19: sonuna kadar yanlarındayız.
0: We as the Turkish female filmmakers.
9: We stand in solidarity with our sisters
5: and LGBTI people of Iran.
7: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
6: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
14: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
16: Şimdi onların sesi olma zamanı.
20: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
21: Ben İran.
22: We are with you.
23: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
24: You'll never walk alone.
25: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
26: Mahsa Amini.
27: Mahsa Amini.
28: Mahsa Amini.
29: Mahsa Amini. Mahsa Amini.